0: aslında eski kuma da bütün ma ayını sen büyük yüzünden şu gazetede bunu bayağı yetmeyi tuğla basayım da para azı beni tanıyım ba.
1: Sayır da bizde olmasın bayan aslı Gabriel Magalhães da karun da kaşı deri ukur hansın bayan yazı bada bugün panayla kime mühman çağırsan kaşı ne gazer zakarın lahir tuğla da kabı da aranan asabar. Olmasın bu şükürlü aşırına tokosu ya da ki bugün panayla kime karşan ya bugün panayla kime